şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'ndesiniz. Günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmeler şöyle. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabah saat 05.06 sularında 4,2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde hissedildi. Herhangi bir hasar yaşanmadı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma ardından tutuklanan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını açıkladı. Yeni program çerçevesinde 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta 550 doktor öğrencisi merkezi sınavla seçilecek ve 20 araştırma üniversitesinde eğitilecek. Adana merkezde 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi gözaltında. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Kuytul talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Yurdumuzun nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Düşük bedelli davalarda sürekli gündeme gelen avukatlık vekalet ücreti için önemli bir karar veren Yargıtay, avukatlık ücretinin dava değerini aşamayacağına hükmetti. Dünyada ise Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlere erişimini engellediği belirtildi. İddiaya göre Küba'daki özel mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tedarik edilen gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan konteynerlerin sevkiyatı ABD tarafından engelleniyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
7: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
8: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Gününüz güzel geçsin diyor Elazığ'dan Fazilet. Selamlar. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan selam diyor Alpay. İzmir'den Dilek yürüyüş yaparken valla sesinle adapte oluyorum. Günaydın demiş. Ana kız ben 34 senedir kendimle yaşıyorum. Hiç ben adapte olamadım yürüyüşe. Kendi kendime konuşup mu yürüsem acaba? Benim konuşmam mı motive ediyor seni Dilek? Bir haftadır kendim. Geçenlerde yayında o yürüme muhabbeti yaptık. Hiç ne 3 gün önce mi ne işte. Neyse. Şey yaptım o günün akşamı düşündüm dedim ulan yeter artık ya kalk bir hareket et falan filan böyle yine kendimi gazlamaya çalışıyorum ama yok abi çıkamıyorum evden ya istemiyorum ya. Ya bana çok manasız geliyor yürüyüş yapmak. Evet bu arada yanlış Ayşe'me sen kesinlikle hareket etmek lazım yürüyüş yapmak lazım falan ama ben işte sevmiyorum. Ben nerede olursa olsun deniz kıyısı ormanın içi güzel bir yürüyüş parkuru hiç umurumda değil. Ben yürümek istemiyorum. İstemiyorum. Kendi kendime öyle Doğan Can yeter bak kalk işte bu bugünün yarını da var yaşlanacağım edeceğim falan biraz hareket et falan filan diyorum. Sonra gidiyorum yine bir şeyler yiyorum oh açıyorum YouTube'dan komik bir şey izliyorum. Sonra diyorum diyorum saat 1 olmuş yatayım artık zaten bu saatten sonra kim çıkıp yürüyecek falan. Bak yürüyüşten günaydın demiş. Nagihan siz benim yerime de yürüyün bacım.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur günün şarkısını sizin için seçti.

heyecan verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

geçen gün yanlışlıkla WhatsApp numarasını ezbere söylüyorum sürekli. Ama burada kağıtta da yazıyor. Hem sabit numara hem WhatsApp numarası. Hani sol tarafımda bir... Ama konuşurken o tarafa dönmem lazım o numaraya bakmak için. Ben de artık kaç senedir söylediğim numara olduğu için ezberim de haliyle. Çoğu zaman ezberden söylüyorum. Gözümün ucuyla bile baksam yine de ne olur ne olmaz hesabı. Ama dönmek istemedim geçenlerde. Ben WhatsApp numarasını yanlış vermişim. Birinin bir de falan filan birinin numarasıymış o yanlışlıkla verdiğim numara. Bunun bir hanesini yanlış söylemişim. Sonra bana bizim radyo kişi ulaştı falan filan. Ama neyse işte. Yazmış siz işte doğru düzgün iş yapın falan. Lan yanlışlıkla söyledik işte, ben bilerek mi yaptık sanki? 1000 kişi yazmış da. Oh, oradan bir dinleyicime yazmış, demiş bunun bir sürü mesaj geliyor, siz kimsiniz? O da demiş ki siz kimsiniz? Ekranları attı bana sürekli. Neyse, aman canım, çok dolu. Ne güzel işte, belki ben olmasam yazanı yoktu. Bak yine kavga ettim.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kiminle mi görüşüyorum?
1: Murat Doğan ben. Arnavutköy'den arıyorum.
0: Hoş geldin. Fırat dedin değil mi?
1: Murat.
0: Murat. Hoş geldin. Evet. Murat. Hangi Arnavutköy? Fıkara olan mı yoksa Boğaz kenarındaki mi?
1: Fıkara olan abi ya.
0: Ve geçti mi koyunlar az önce yanından? Artık çok abi, bazı yerlerde var sadece, her yerde yok. Eskiden her taraf öyleydi.
1: Var burada da var. Burada tam ben bir de şey kısmındayım. Havalimanına yakın kısmındayım. Hmm. Burada görüyorum her gün yani.
0: Oralarda bir oralarda bir 10 seneye falan baya mesela Beylikdüzü ile alakalı 15 sene önce bir şey diyorduk ya. Abi oralar artık İstanbul mu kurban olayım falan derken oranın da kendi merkezi oluşuverdi. Yani Beylikdüzü başka bir cumhuriyet oldu. O yüzden Arnavutköy o havalimanı civarı da muhtemelen bir 10 sene içinde çok daha başka bir yerde olacak. Hala daha çok böyle hani şey ormanlık alan var ama şimdilik.
1: %100 doğru söylüyorsun çünkü aslında fiyatları başına almış gibi.
0: Ya. Tabii çok pahalı. Peki nedir acaba senin önerin? Hadi siftahımızı atalım seninle.
1: Soğancam benim önerim içimizin yandığı şu günlerde hafta sonları lütfen kimse yakıyorsa da uygun yerlerde mangal yapmasınlar. Yani şu son haftada kaybettiğimiz ormanları malum merkez televizyondan seyrediyordur.
0: Evet şimdi ondan bahsettik zaten.
1: Özellikle ben Arnavutköy tarafındayım. Hafta sonu bir görsem burayı, cumartesi, pazar, buralar ormanlık. Sanki ormanın içinden kütsü yapıyorlar böyle. Her değil taraftan mi? Duman.
0: Evet doğru. Her ki taraf... bazı yerlerde yasak olmasına rağmen yapılıyor. Tam yasak da işte bunun o zaman denetiminin de sağlıklı yapılıyor olması lazım. Gerçi artık şey değil, sadece böyle mesire alanlarında değil. Bayağı ben bazı bölgelerde, sadece oralarda değil yani İstanbul'un bazı yerlerinde E5 kenarında, Temin kenarında böyle o yolların yanındaki yeşillendirilen alanların üzerinde piknik yapan insanları görüyorum. Lan yanından 120 ile araba geçiyor. Sen orada nasıl keyif yapıyorsun be? Anlamıyorum. Yolun kenarında ya, bildiğin yol kenarına çömüş çoluk çombalak kurmuş oraya. Bir de ağaca da şey bağlamış. Salıncak malıncak.
1: Vallahi doğru söylüyorsun. Burada da ben geçen hafta bildiğin kaldırımın üstünde yatanları gördüm yani.
0: Evet
1: kaldırımın
0: evet. Üstünde. Var. Ne o işte o. Dünya yansa bir harman otu yanmayanlar onlar. Gerçi ama bir yandan da yani şuraya varacağım ne yapsın diyeceğim de yapmasın gerçi. Ya o her şeyin yeri var, yurdu var yani. E5'in kenarında tehlikeli bir de yani Allah korusun. Hani orada çoluğun çocuğun yola atlamasa bile yani benim aklıma hep öyle kötü senaryolar geliyor. Bir araba işte kontrolden çıkıp oralara girse falan da, olsa filan olsa Allah korusun yani.
1: Freni patlasa değil mi? Freni patlasa bir kamyon gelse.
0: Evet.
1: Gibi.
0: Evet. Ya. Murat Bey çok teşekkür ediyorum.

0: Siz günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmeler şöyle. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sabah saat 05.06 sularında 4,2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde hissedildi. Herhangi bir hasar yaşanmadı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma ardından tutuklanan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını açıkladı. Yeni program çerçevesinde 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta 550 doktor öğrencisi merkezi sınavla seçilecek ve 20 araştırma üniversitesinde eğitilecek. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi gözaltında. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Kuytul talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Yurdumuzun nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Düşük bedelli davalarda sürekli gündeme gelen avukatlık vekalet ücreti için önemli bir karar veren Yargıtay, avukatlık ücretinin dava değerini aşamayacağına hükmetti. Dünyadaysa Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlere erişimini engellediği belirtildi. İddiaya göre Küba'daki özel mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tedarik edilen gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan konteynerlerin sevkiyatı ABD tarafından engelleniyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Tunizade Kavşağı'ndan 1. Köprü'ye 25 dakikada, İdeal Tepe'den Bostancı'ya 20 dakikada, Hastal'dan Gazi Osman Paşa Kavşağı'na 15 dakikada geçebilirsiniz. Bahçeşehir Avrupa konutları arası 25 dakika sürüyor. 1. Köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. Köprü çift yönlü akıcı, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde sıkışık, iyi yolculuklar.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36-40. Kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16-19. Kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: hoş geldin. Selam Kübra, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben bir özel firmada satış temsilciliği yapıyorum.
0: Güzel.
1: Ben tamamen eşime dedim ki ben daha önce ona bağlanmaya çalışıyorum artık ilgin olsun. Olsun, işte iklimde aradım seni, nasılsın? Bugün de ben sana sorayım, nasılsın, iyi misin, keyfin nasıl?
0: İyi Allah aşkına, aman kendimizi oyalıyoruz işte Kübra. Oradan oraya, oradan oraya. Satış dediğin marka vermeden nedir satışını yaptığınız ürün?
1: Alüminyum.
0: Bana bir şey yok yani, değil mi? Çıkmaz bir şey bana. İyi tamam. Nedir acaba önerin, tavsiyen? Bugün birbirimize akıl veriyoruz.
1: Ya ben ne önerebilirim? Bence bu devirde herkes parasına sahip çıksın. Herkes parasını kontrollü bir şekilde
0: Neye sahip çıksın?
1: Harcasın.
0: Neye?
1: Parasına. Herkes parasına, evet.
0: Olsa çıkacağız da yok ki bacım, nereden nereye?
1: Değil mi bence?
0: Sorun zaten hani sahip çıkamamak değil ki. Para yol olmuyor yani. Ayın sonunu bırak. Eskiden hani ay sonunu getirmeye çalışıyoruz derlerdi. Şimdi maaş yattığı gibi kredi kartına, borçlara ya da işte bir önceki aydan devredenlere, oralara gittiği için daha yattığı gibi zaten maksimum bir yarım saat falan kalıyor hesapta muhtemelen birçok kişide.
1: Doğrudur.
0: O yüzden biraz uyduruk bir öneri oldu bacım.
1: Ben zaten konunun ne olduğunu bilmeden aradım seni.
0: O kadar belli ki yani, o kadar hissediliyor.
1: Şimdi işime dedim ki ben arayayım. Biz var ya her sabah saat 8-8.30 arası seni dinliyoruz. Yani ve yaklaşık 4 senedir eşim her sabah yani süper efendim.
0: Sağ ol. Ne mutlu bana. Teşekkürler Kübra.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: geleceğiz.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
0: Büyük rahatlık Paytr.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Anlatmamak için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper FM. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Hasan Özoğlu.
2: Hasan, nereden arıyorsun?
3: Şu an Altınoluk'tayım. Oradan arıyorum.
2: Aha, tatil mi, orada mı yaşıyorsun?
3: Balıkesirliyim, şu an tatildeyiz.
2: Ne güzel, hadi bakalım. Bugün öneri günü. Nedir tavsiyemiz, önerimiz?
3: Benim önerim Doğancan Bey, insanlar birbirlerini daha güzel dinlesin, daha iyi dinlesin, dikkatli dinlesin ve olumlu düşünsünler. Her konuda ilk önce olumsuz demeçler veriliyor, hiç olumlu verilmiyor.
2: Evet, ön yargıyla yaklaşılıyor.
3: Bir de dün programınızda misal işte eskiden ne iyiydi ya da kötüydü. Herkes sadece daha iyi olduğunu eskiye göre söylediler. Hmm. Ama şu anda çok güzel şeylerimiz var, imkanlarımız var. Doğru. Onlardan hiç kimse bahsetmedi.
2: Doğru.
3: Şu an yaşayan insanlar ya da gençler düşünür ki ya keşke biz de önceden doğsaydık. Yanlış zamanda dünyaya gelmiş diye düşünülmesin.
2: Tabii. Mesela bak şimdi bu dönem şu sıralarda 70-80 yaşında olan büyüklerimiz de hep şey diye bakıyor ya, mesela bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu diyor ya. Evet. Aslında onun da nedeni yani işte şey olsaydı daha mutlu olurdu geliyor tabii onun sonu. Evet. Ama tabii bir yandan da bugünkü yani bu imkanların çeşitliliğin de hani çok böyle suistimali açık ve insanların da bunu ne yazık ki kötü yerlerde kullanıyor olması işte daha asimile olmaya, daha dejenere olmaya neden olan şeyler de oluyor ya, birbirimizden uzaklaşmamıza neden olan imkanlar bir yandan da bunlar.
3: Aynen ama sadece işte iki tarafı da var. Hem iyisi hem kötüsü. Doğru. Maalesef her zaman böyle. Ama biz biraz da Türkiye'de hep olumsuz tarafına bakıyoruz.
2: Doğru.
3: Olumlu tarafına bakalım ki kendi hayatımız da pozitif olsun. Şimdi her şeyi olumsuz dersek o zaman insanın içi de kararır.
2: Doğru, otur ağla akşama kadar. Doğru söylüyorsun.
3: Aynen öyle. Biz de işte insanlar birbirlerini daha iyi dinlesin istiyorum. Bir şeyler anlatıyoruz, dinlenilmiyor. Ya da bir restorana gidiyorsun, bir şeyler ısmarlıyorsun. Dikkatli dinlenilmiyor. Senin belki eti tam pişmiş istediğini dinlemiyor. Sadece et istediğini dinliyor. Ondan sonra işte can sıkıntı olaylar oluyor.
2: Evet, ama bu dönemle alakalı bir şey değil yani sadece.
3: Yok, bu genel olarak. Bu biraz daha Türkiye'mizde bir hasta. Ben yurt dışında yaşıyorum. İnsanlar birbirini çok az dinliyor.
2: Nerede yaşıyorsun?
3: İsviçre'de. Önceden de konuşmuştuk hatırlarsan. Ben her Beşiktaş maçına giden arkadaşım.
2: Ne yapan?
3: Her Beşiktaş maçına gidiyorum ya. Konuşmuştuk. Bayağı önceden bir kere hatırlarsan.
2: Nereden hatırlayayım Hasan? Ben her gün tele kız gibi 20 kişiyle konuşuyorum.
3: Ama gençsiniz ya Doğancan Bey.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: görüşüyorum?
1: Tuğba, ben Gaziantep'ten arıyorum.
0: Hoş geldin Tuğba. Ne haber? Yoldasın, işe gidiyorsun.
1: İşe değil, anneme kahvaltıya gidiyorum.
0: Ne güzel, hayalimdeki hayat. Evet. Çalışmıyor musun yani?
1: Ya çalışıyordum normalde, muhasebeciydim ama doğumdan sonra, yani bebek olduktan sonra ara vermek zorunda kaldım.
0: Ne kadar, kaç aylık oldu?
1: 1,5 yaşında.
0: Artık yani. Gerçi hala sana ihtiyacı olan bir dönemde yani şu anda.
1: Yani evet, bir de e-ticaretle uğraşıyorum. İki iş aynı anda, böyle bir işte.
0: Hadi bakalım. Günlerim geçiyor. Kolay gelsin Tuğba. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
1: Ben inşallah, beni eşimin ailesinden kimse dinlemiyordur ama aha, ben kimse.
0: Aha, aha, dedikodu.
1: Yani ben 5 kızın tek erkeğiyle evliyim. O yüzden tek, yani herkes...
0: 5 kızın tek erkeği deyince 6 kardeşler yani.
1: 6 kardeşler, 5 tamam. Tane görümcem var.
0: Ama öyle bir dedin ki hani 5 tane kızdan bir tanesi erkek olmuş da onunla evlenmiş gibi söylüyor. 5 kızın tek erkeği. Tamam, evet, 5 tane görümcem var.
1: Evet, yani benim tavsiyem böyle tek erkekle kimse evlenmesin. Yani bunu göze alabiliyorsanız, bu mesela işte beni şuraya götür, beni şuradan al, beni işte bizim şunumuz eksik, bunumuz hani biraz da...
0: Eşinin bacıları sürekli eşine ihale oluyor yani.
1: Aile komple diyebilirim.
0: Ama bir dakika, bir şey diyeceğim. Anladım, sen kendi açından bakıyorsun meseleye de. Şöyle değerlendirsen, mesela eşin kız kardeşleri ya da ablalarıyla alakalı umarsız biri olsa, onların hiçbir şekilde işine yarayacak şeylerle, hani çok belki kolay bir şeydir halletmesi gereken, ama yine de bazı insan vardır ya, yaralı parmağı asla.
1: Evet.
0: Hani öyle olsa daha mı iyi olur? Ne güzel, ailesine düşkün.
1: Hayır, ben öyle olması tabii ki hani şey olmayabilir ama ben şunu demeye çalışıyorum. Hani önceliğinin her zaman hani biz olması gerektiği kanaatindeyim. Yani sonuçta bizim bir çocuğumuz var, bizim bir yuvamız var. Yani bir ortak alanımız var. Ha. Hani bunun müdahale edilip buna işte ne bileyim, daha nasıl doğru anlatabilirim. Sokulması ve çomak sokulması şey olabiliyor.
0: Aran nasıl görümcelerinle, sever misin hepsini?
1: Çok mesafeli.
0: De biz aldık cevabı.
1: Yani öyle hani yakın arkadaşım ya da bir şey değil, hani merhaba hoş geldin, hoş bulduk. Bundan öteye çok fazla gitmiyoruz.
0: Ama yani. Bir şey olmuş, sadece bu ihale olmaları değil mesele. Bence senle de aralarında bir, anladığım kadarıyla şey var, soğuk savaş var.
1: Olabilir. Yaklaşık 6 yıldır evliyim. Yani ister istemez huzursuzluklar oldu ama hani ben her zaman bu çokluğun ve hani tek erkekliğin şeyini...
0: Eşinle bu durumu paylaştın mı aynen şu anda? Bütün el aleme anlattığın gibi eşine de anlattın mı?
1: Yani biz en başından beri bunu hani şey yapıyoruz. Ben artık bir boş vermiş seviyesindeyim bunun gözünde. Hani boş vermiş gibi davranıyorum. Hani hiç umurumda değil falan gibisinden ama... Hani şey yapıyorum yani, kafaya da takıyorum ister istemez.
0: Yani iki ucu bir değnek var malum, öyle bir mesele bu. Ben hani az önce söylediğim bakış açısı da geçerli. Hani ailesine değer veren bir erkek iyi bir adamdır. Ama bir yandan da senin dediğinde de haksız olduğunu düşünmüyorum tabii. Bak hemen bir dinleyicim diyor ki, Doğancan bir de görümceleri dinlemek lazım diyorlar. Onlar da haklı. Yani... Sen mesela bu durumdan işte bir serzenişte bulunuyorsun da belki eve düşen yıldırım sensin aslında. Belki de sen geldikten sonra onların bütün düzeni. Kayınpeder hayatta mı?
1: Evet, hepsi hayatta. Herkes hayatta. Aynen, herkes hayatta.
0: Öyle bir dedin ki, hepsi hayatta Doğanca.
1: Hayır, o anlamda söylemedim. Yanlış anladım. Büyükler de ikiler hakkı bir problem
0: ediyor. Ay Tuğba, düşünsene o taraftan birisi dinliyor. Mesela görümcelerden biri dinliyormuş mesela şu anda. Benden oldu biliyor musun, bir kere Konya'ya söyleşiye gittim. Birisi mikrofonu aldı, kalabalıktı baya. Ondan sonra işte benim sol tarafımda kalabalığın içinden biri aldı. Daha önce işte kaynanama yalan söyleyip geldim buraya. Biz işte bütün aile aynı apartmandayız. Markete gidiyorum diye seni görmeye geldim dedi. Öbür taraftan bir çığlık kıyamet koptu. Baktık o da eltisiymiş. O da beni dinliyormuş gizli gizli. O da kaynanasına yalan söyleyip evden çıkmış. Aile apartmanı. Orada denk geldiler de ay sakın söyleme işte bilmem kim falan filan diye. Şimdi mesela senin görümcen dinliyor olsa... bu konuşma çok daha hayırlı yerlere gitmeyecek muhtemelen.
1: Bence hepsi iş saatinde şu anda.
0: Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz.
1: Allah korusun diyerek yolculuğum.
0: Hayırlısı. Eğer bir şey olursa haber ver ha.
1: Tamam, yazarım.
0: Sakın mahrum bırakma esas o civcivli yer orası.

0: proje ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilecek ve 20 araştırma üniversitesinde eğitilecek. Adana merkezde 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi gözaltında. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Kuytul talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Yurdumuzun nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Düşük bedelli davalarda sürekli gündeme gelen avukatlık vekalet ücreti için önemli bir karar veren Yargıtay, avukatlık ücretinin dava değerini aşamayacağına hükmetti. Dünyada ise Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlere erişimini engellediği belirtildi. İddiaya göre Küba'daki özel mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tedarik edilen gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan konteynerlerin sevkiyatı ABD tarafından engelleniyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Tunizade Kavşağı'ndan 1. Köprü'ye 25 dakikada, İdealtepe'den Bostancı'ya 20 dakikada, Hastal'dan Gazi Osmanpaşa Kavşağı'na 15 dakikada geçebilirsiniz. Bahçeşehir Avrupa Konutları arası 25 dakika sürüyor. 1. Köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. Köprü çift yönlü akıcı, Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde sıkışık, iyi yolculuklar.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Erdoğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: merhaba, buradasın.
1: Evet, Doğancan Bey merhaba.
0: Günaydın, isim nedir?
1: İsim Erkan.
0: Erkan, hoş geldin. Anektarlar koltuğun altında kalık. Erkan.
1: Klasik espri.
0: Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: Kayseri'den arıyorum.
0: Ne güzel.
1: Kayseri'den arıyorum, evet. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak farklı bir birimde eğitim tanılama hizmetleri bölümünde özel gereksinimli olup olmadığına karar verdiğimiz bir bölüm olarak çalışıyorum. Psikolojik danışman ve test uzmanı olarak. Biraz farklı bir giriş yapalım dedik.
0: İyi, peki bununla alakalı bu kararı verdiğine göre o zaman senin de bu anlamda bir eğitimin var, doğru mu?
1: Tabii tabii, aynen öyle. İyi. Aynen, 4 yıllık lisans eğitimimizi bunun üzerine tamamladık.
0: İyi abi.
1: Şimdi biraz farklı bir alan olduğu için insanların bu alanda biraz psikolojik sağlamlığının yüksek olması gerekir ki bu alanda gerçekten insanlara verimli olabilir.
0: Doğru, evet. Yani hem şey, külfetli bir süreç, hem de gerçekten dediğin gibi aslında sadece aileler değil, o bu süreci doğru yönetebilmek de en sağlıklısı.
1: Yani şey, yani.
0: Peki Kayseri'deki özel gereksinimli çocukların en doğru nerede eğitim alıp alamayacağını ya da buna özel açılmış olan bazı kurslarınız var, oraya yönlendirmeleri
1: kurslar
0: yapıyorsunuz.
1: Kurslar değil yani. De Doğancan, şöyle diyeyim, nasıl eğitim alacaklarına karar veriyoruz. Yani şöyle örnek vereyim ben. Bir çocuk eğer mesela ben test uzmanı olarak çalışıyorum burada. Burada mesela yaptığımız testten sonra bu çocukta hafif düzeyde bir zihinsel gerilik varsa, bunun normal akranlarıyla beraber aynı eğitim aldığında o açığı kapatabilip kapatamayacağına karar vermeye çalışıyoruz. Eğer anlamlı bir farklılık varsa, olumsuz olarak söylüyorum, biz diyoruz ki bu çocuğu biz normal okullarda eğitim almasına karar vermeyelim. Daha farklı.
0: Özel bir eğitim kendi alması lazım.
1: Kapasitesi, evet, aynı kendi kapasitesine uygun şekilde. Tam tersi, işte üstün zekalı çocukların zeka testini de yapıyorum, tespitini yapıyorum. Biraz yani şöyle söyleyeyim kısacası, normal olan çocuklarla bizim pek işimiz yok.
0: İşte bu işin içinde olan biri olarak normal olan çocuklar dedin ve kaybettin Erkan abi.
1: Yani nasıl bir kaybetmeden bahsediyoruz acaba Doğan?
0: Hani bu konuda anne babalar işte bizim çocuklarımız anormal değil diye altını çizer ya genelde, o yüzden diyorum. Yani normal, evet. Ve anormal değil de hani özel bir durumu, işte ne bileyim, yani bu konuda daha işte spesifik yaklaşılması gereken durumlar diye bakıyorlar meseleye, o yüzden diyorum.
1: Ya onların bakış açısı literatürde çok kabul görmüyor ve şöyle söyleyeyim, yani yanlış bakış açılarının olduğunu bizim yanımıza gelip...
0: Ben bildiğimi söyleyeyim de sonra. Doğrudur, sensin, tamam. Peki bugünün konu başlığı öneri. Nedir önerin, tavsiyen?
1: Şimdi yaptığım işle ilgili olarak söyleyeyim Doğancan. Çocuklarına imkanlar dahilinde, en başta onun altını çizerek söylüyorum. Asla ve asla genetiği değiştirilmiş GDO'lu veya işte ambalajlı yiyecekleri tükettirmemek konusunda... Çarpı 2, çarpı 3 dirayet göstersinler. Daha çok ürünlerin içeriklerine bakarak çocuklarına vermeye çalışıyor.
0: Yani paketli gıdalarda çocukların gelişimine negatif etki sağlayacak şeyler olduğu için dikkat etsinler diyorsun.
1: Yani şöyle örnek vereyim. İstatistik olarak konuşursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben 12 yıldır bu işi yapıyorum. 12 yılda bizim mesela... İlk gelen çocuğa bir dosya açıyoruz. Dosya numarası veriyoruz. Yani 12 yılda Kayseri gibi bir şehirde bizim inceleme sayımız 8,5 kat arttı. Yani bu istatistik az da olsa ailelerin belki biraz daha farkındalık düzeyini artırma.
0: Evet, artık biraz daha bilinçli bir dönemdeyiz zaten. Bu konuda daha hassas olmak lazım.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yerinde dur, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.

0: görüşüyorum.
1: Ben Zehra, uzun zamandır aramıyordum.
0: O zaman yeniden hoş geldin Zehra.
1: Teşekkür ederim.
0: Nereden arıyordun, ne iş yapardın?
1: Şu an aslında Zeytinburnu'nda oturuyorum. Ama şu an kararsızdayım. Halamın kızının yazlığında oturuyorum.
0: Halamın kızının yazlığında oturuyorum dedin. Halanın kızı orada mı peki?
1: Tam karşımda.
0: Bera, çöktünüz ha yazlığa.
1: Bera, aynen öyle.
0: ne zamandır oradasın?
1: Yani dün akşam geldik.
0: Daha yeni. Kız dün akşam yoldan geldin, sabah açtınız radyoda bir de bana çöktünüz.
1: Oturduk kahve içtiğinde seni dinliyoruz.
0: Ay ne mutlu. Peki Zehra, nedir önerin, tavsiyen?
1: Ben 20 yıldır evliyim. Kaynanamla oturuyorum. Önerim kaynanayla oturmasınlar.
0: Ama bir dakika, 20 yıldır aynı evde misiniz?
1: Aynı evdeyiz.
0: Kayınpeder hayatta değil muhtemelen.
1: Yok, kayınpederim hayatta. Kayınpederle otursunlar, kaynanayla oturmasınlar.
0: Bir daha, hayatta mı kayınpeder?
1: Hayatta.
0: Beraber yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Neden?
1: Yani zamanında bir eve gitmişiz, bir zaman ayrılırız diye. Ya da onlar işte memlekete gider diye. Ondan sonra ev yaptırdılar, yazdan yaza gidiyorlar, kışın gene bana çıkıyorlar ya da biz mi onlara çöktük artık bilemiyorum da.
0: Bir onu soracaktım, evet, senin gelin gittiğin ev onların yaşadığı ev miydi?
1: Evet, biz çöktük aslında.
0: Daha ne yani?
1: Ama onlar bana dedi ki sen gel buraya dedi, biz dedim köye gideceğiz dedi. Ondan sonra ben gittim, herhalde ben güzel geldim onlara.
0: Dolandırıldın ha?
1: Evet.
0: İyi insanlar mı peki? Yani evet, hani bir çatı altında iki ev olmaz, doğru, bence de öyle, ama hani bazen bazı gereksinimler olabilir. Ben o kayınpeder hayatta mı diye sorma sebebim, anne yalnızsa, hani tek başına, eğer yaşı da ilerideyse nasıl olur, nasıl eder diye eşinin bu kaygıları çok da haksız değil tabii ki, ama hani beraber kendi işlerini halledemiyorlar mı?
1: Yok, kendileri hallediyorlar. Ben çalışıyorum, akşamları gelince yemeğim hazır oluyor, temizliğim var, ama kaynana. Yani konuşuyor, karışıyor. Ben artık güzel kaynan olacak yaşa gelmişim. Hala bana yani şunu yapma, bunu yapma. Kızım var 19 yaşında. Ben kaynana olacağım artık. Senin devrin bitti diyorum. Anlamıyor. Geçen gün doğum günümde aradım. Ben dedim 44 yaşına giriyorum. Senden ne zamana kadar duracaksın dedim. Ben yaşlandım artık. Önceki zamana geldim.
0: Artık o seviyeye geldi ha. Açık açık bunları söylüyorsunuz. Gitmiyorsunuz mu anne falan? O da gitmeyeceğim. Sana inat, gitmeyeceğim.
1: Yok ya, ben 44 yaşına geldim. Sen ne zamana kadar diyorum. Hani bak, ben ölecek yaşa geldim diyorum. Benim daha zamanım var. Evet, doğru söylüyorsun. Sen beni de gömersin
0: Yani sizinki ama böyle tatlı bir atışma. Ben bu arada seni haksız bulmuyorum. Bak, anne baba tabii ki başımızın tacı da eğer özel bir durum yoksa ev üstüne ev olmaz yani gerçekten. O konuda eğer imkan varsa, ki evleri de var diyorsun ama.
1: Evleri var ama şöyle, evleri var. Ev değil, o mini bir köşk, ben hep öyle diyorum. Isı yalıtımı yok, sadece yazın kalabilirler.
0: Ne
1: o yapsın? Yüzden kışın geliyorlar. Ne yapsın?
0: Boş ver, bak yemeğimi yapıyor, temizliğimi yapıyor diyorsun. Daha ne yapsın? Hani hiçbir şey, bütün işi de sana yüklese.
1: Ama ütüyü yapmıyor. Ütüyü de ben yapıyorum.
0: Aman
1: ben
0: tanrım. Zehra, olmaz. Hemen bak, benim tanıdığım avukatlar var. Olmaz böyle. Neyse canım, aile için mesele. Bizi karıştırma.
1: Bir önerim daha var. Yazlık olan akrabalarınızla iyi geçinin.
0: Evet, hala kızı gibi.
1: Evet, halamın kızı gibi.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Reklam. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: TRT.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Ayşoto Expertise.
2: Reklam.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
4: Vay vay vay vay vay vay.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Aragaz. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Dur demeden.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende

0: bir çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

geleceğiz. Reklam. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul, 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36-40. Kilometreleri arasında üst deponarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16-19. Kilometreleri arasında üst deponarım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: bir uygulamasında.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ben şoför ekspertiz.
2: Reklam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avcılardan Avcılar Sahil Parkı'na 25 dakikada, Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye 20 dakikada, Adnan Menderes Vatan Bulvarı'ndan E5'e 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Acıbadem 1. Köprü arası 20 dakika sürüyor. İdeal Tepe'den Bostancı'ya 25 dakikada, Erenköy'den Fener yoluna 15 dakikada geçebilirsiniz. 1. ve 2. Köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönünde akıcı, iyi yolculuklar.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: gerisi kolay.
1: Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: Ön dizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-15.

0: Reklam.
1: Süper FM Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bazlısı taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Garanti BBVA. Garaj
5: Shop'a 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Anahtar teslim mutluluk.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
15: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
17: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için elmas sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Bursa-Yalova yolunun Bursa-Yalova istikameti 36-40. Kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 16-19. Kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle trafik kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
8: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bu şarkının ayrı gurmelerin bildiği bir şarkı olduğunu bilir ve büyük bir memnuniyetle lütfen. ne alakası? Durup dururken bak diğer radyolar ve radyocularla kavga ettim. Kimse de bana bir şey dememişti oysa ki. Olsun. Derler onlar yine. Cennem olsun. Hadi gidelim, ben sizinle uğraşamam. Hadi. Gününüz güzel geçsin diyor Elazığ'dan Fazilet, selamlar. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan selam diyor Alpay. İzmir'den Dilek yürüyüş yaparken valla sesinle adapte oluyorum, günaydın demiş. Ana kız, ben 34 senedir kendimle yaşıyorum, hiç ben adapte olamadım yürüyüşe. Kendi kendime konuşup mu yürüsem acaba? Benim konuşmam mı motive ediyor seni Dilek? Bir haftadır kendim, geçenlerde yayında o yürüme muhabbeti yaptık. Hiç ne, 3 gün önce mi ne işte. Neyse. Şey yaptım, o günün akşamı düşündüm, dedim ulan yeter artık ya, kalk bir hareket et falan filan, böyle yine kendimi gazlamaya çalışıyorum ama yok abi, çıkamıyorum evden ya, istemiyorum ya. Ya bana çok manasız geliyor yürüyüş yapmak. Evet, bu arada yanlış Ayşe'me sen, kesinlikle hareket etmek lazım, yürüyüş yapmak lazım falan, ama ben işte sevmiyorum. Ben nerede olursa olsun, deniz kıyısı, ormanın içi, güzel bir yürüyüş parkuru, hiç umurumda değil, ben

0: öptürmek istemiyorum. İstemiyorum. Kendi kendine öyle. Doğan Can yeter bak kalk işte bu bugünün yarını da var, yaşlanacağım edeceğim falan, biraz hareket et falan filan diyorum. Sonra gidiyorum yine bir şeyler yiyorum, oh, açıyorum YouTube'dan komik bir şey izliyorum. Sonra diyorum saat 1 olmuş, yatayım artık, zaten bu saatten sonra kim çıkıp yürüyecek falan. Bak yürüyüşten günaydın demiş Nagihan, siz benim yerime de yürüyün bacım.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa, bu illa fayda sağlayan bir şey olmak durumunda değil. Belki sizin deneyimleyip ya bunu kimse yapmamalı, ben hani size şunu öneriyorum bunu yapmayın gibi bir yerden de söyleyebilirsiniz. Birbirimize türlü akıllar veriyoruz.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Ben geçen gün yanlışlıkla WhatsApp numarasını ezbere söylüyorum sürekli, ama burada kağıtta da yazıyor. Hem sabit numara hem WhatsApp numarası, hani sol tarafımda bir, ama konuşurken o tarafa dönmem lazım o numaraya bakmak için. Ben de artık kaç senedir söylediğim numara olduğu için ezberimde haliyle. Çoğu zaman ezberden söylüyorum. Gözümün ucuyla bile baksam yine de ne olur ne olmaz hesabı, ama dönmek istemedim geçenlerde. Ben WhatsApp numarasını yanlış vermişim. Birinin, bir de falan filan birinin numarasıymış o yanlışlıkla verdiğim numara. Bunun bir hanesini yanlış söylemişim. Sonra bana bizim radyo kişi ulaştı falan filan. Ama neyse işte.
2: Yazmış da yazmış, siz işte doğru düzgün iş yapın falan.
0: Lan yanlışlıkla söyledik işte, ben bilerek mi yaptık sanki? 1000 kişi yazmış da.
2: Oh, oh, oradan bir dinleyicime yazmış, demiş bunun bir sürü mesaj geliyor, siz kimsiniz?
0: O da demiş ki siz kimsiniz? Ekranları attı bana sürekli. Neyse, aman canım, çok da, ne güzel işte. Belki ben olmasam yazanı yoktu.
2: Bak yine kavga etti.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Murat Doğan ben. Arnavutköy'den arıyorum.
0: Hoş geldin. Fırat dedin değil mi?
3: Murat.
0: Murat. Hoş geldin. Evet, Murat. Hangi Arnavutköy? Fıkara olan mı yoksa Boğaz kenarındaki mi?
3: Fıkara olan abi ya.
0: Meh. Geçti mi koyunlar az önce yanından? Meh. Artık çok abi, yok. Bazı yerlerde var sadece. Her yerde yok. Eskiden her taraf öyleydi.
3: Var. Burada da var. Burada tam ben bir de şey kısmındayım. Havalimanına yakın kısmındayım. Hmm. Burada görüyorum her gün yani.
0: Oralarda bir 10 seneye falan baya, mesela Beylikdüzü ile alakalı 15 sene önce bir şey diyorduk ya. Abi oralar artık İstanbul mu kurban olayım falan derken, oranın da kendi merkezi oluşuverdi. Yani Beylikdüzü başka bir cumhuriyet oldu. O yüzden Arnavutköy, o havalimanı civarı da muhtemelen bir 10 sene içinde çok daha başka bir yerde olacak. Hala daha çok böyle hani şey, ormanlık alan var ama şimdilik.
3: %100 doğru söylüyorsun, çünkü aslan fiyatları başına almış gitmiş ya.
0: Yani. Tabii çok pahalı. Peki nedir acaba senin önerin? Hadi siftahımızı atalım seninle.
3: Doğancam, benim önerim içimizin yandığı şu günlerde hafta sonları lütfen kimse yakıyorsa da uygun yerlerde mangal yapmasınlar. Yani şu son haftada kaybettiğimiz ormanları malum herkes televizyondan seyrediyordur.
0: Evet, şimdi ondan bahsettik zaten.
3: Özellikle ben Arnavutköy tarafındayım. Hafta sonu bir görsem burayı, cumartesi, pazar, buralar ormanlık. Sanki ormanın içinden kütsü yakıyorlar böyle. Her değil taraftan mi? Duman.
0: Evet, doğru. Her ki taraf... bazı yerlerde yasak olmasına rağmen yapılıyor. Tam yasak da işte, bunun o zaman denetiminin de sağlıklı yapılıyor olması lazım. Gerçi artık şey değil, sadece böyle mesire alanlarında değil, bayağı ben... Bazı bölgelerde, sadece oralarda değil yani, İstanbul'un bazı yerlerinde E5 kenarında, Temin kenarında, böyle o yolların yanındaki yeşillendirilen alanların üzerinde piknik yapan insanları görüyorum. Lan yanından 120 ile araba geçiyor, sen orada nasıl keyif yapıyorsun be? Anlamıyorum. Yolun kenarında ya, bildiğin yol kenarına çömmüş çoluk çombalak, kurmuş oraya, bir de ağaca da şey bağlamış, salıncak malıncak.
3: Vallahi doğru söylüyorsun. Burada da ben geçen hafta bildiğin kaldırımın üstünde yatanları gördüm yani.
0: Evet,
3: kaldırımın
0: evet. Üstünde. Var. Ne o işte, o dünya yansa bir harman otu yanmayanlar onlar. Gerçi ama bir yandan da hani şuraya varacağım, ne yapsın diyeceğim de yapmasın gerçi. Ya o her şeyin yeri var, yurdu var yani. E5'in kenarında tehlikeli bir de yani, Allah korusun. Hani orada çoluğun çocuğun yolu atlamasa bile yani benim aklıma hep öyle kötü senaryolar geliyor. Bir araba işte kontrolden çıkıp oralara girse falan ya, olsa filan olsa Allah korusun yani.
3: Freni patlasa değil mi? Freni gibi. Patlasa bir kamyon gelse.
0: Evet.
3: Gibi.
0: Evet. Murat Bey çok teşekkür ediyorum.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Kübra ben. Hoş geldin.
0: Selam Kübra. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
4: Ben bir özel firmada satış temsilciliği yapıyorum. Güzel. Ve sen tamamen eşime dedim ki ben Doğan Can'a bağlanmaya çalışıyorum artık bir gün. Olsun, hiç beklemedi, aradım seni, nasılsın? Bugün de ben sana sorayım, nasılsın? İyi misin? Keyfin nasıl?
0: İyi Allah aşkına, aman. Kendimizi oyalıyoruz işte Kübra. Oradan oraya, oradan oraya. Satış dediğin marka vermeden nedir? Satışını yaptığınız ürün?
4: Alüminyum.
0: Bana bir şey yok yani, değil mi? Çıkmaz bir şey bana. İyi tamam. Nedir acaba önerin, tavsiyen? Bugün birbirimize akıl veriyoruz.
4: Ben ne önerebilirim? Bence bu devirde herkes parasına sahip çıksın. Herkes parasını kontrollü bir şekilde arasın.
0: Neye sahip çıksın?
4: Harcasın.
0: Neye?
4: Parasına. Parasına. Herkes parasına, evet.
0: Olsa çıkacağız da yok ki bacım. Nereden nereye?
4: Değil mi bence?
0: Sorun zaten hani sahip çıkamamak değil ki. Para yol olmuyor yani. Ayın sonunu bırak. Eskiden hani ay sonunu getirmeye çalışıyoruz derlerdi. Şimdi maaş yattığı gibi kredi kartına, borçlara ya da işte bir önceki aydan devredenlere, oralara gittiği için daha yattığı gibi zaten maksimum bir yarım saat falan kalıyor hesapta muhtemelen birçok kişide.
4: Doğrudur.
0: O yüzden biraz uyduruk bir öneri oldu bacım.
4: Ben zaten konunun ne olduğunu bilmeden aradım seni.
0: O kadar belli ki yani, o kadar hissediliyor.
4: Şimdi işime dedim ki ben arayayım. Biz var ya her sabah saat 8-8.30 arası seni dinliyoruz. Yani ve yaklaşık 4 senedir eşim her sabah, yani süper efendim, başka birini açmış.
0: Ne mutlu bana. Teşekkürler Kübra.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Bu bir uygulamasında.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Bir reklam.
1: Allah dememek için Elmas Sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Hasan Özoğlu.
2: Hasan, nereden arıyorsun?
3: Şu an Altınoluk'tayım, oradan arıyorum.
2: Aha, tatil mi, orada mı yaşıyorsun?
3: Balıkesirliyim, şu an tatildeyiz.
2: Ne güzel, hadi bakalım. Bugün öneri günü, nedir tavsiyemiz, önerimiz?
3: Benim önerim Doğan Can Bey, insanlar birbirlerini daha güzel dinlesin, daha iyi dinlesin, dikkatli dinlesin. Ve olumlu düşünsünler. Her konuda ilk önce olumsuz demeçler veriliyor, hiç olumlu verilmiyor.
2: Evet, ön yargıyla yaklaşılıyor.
3: Bir de dün programınızda misal işte eskiden ne iyiydi ya da kötüydü. Herkes sadece daha iyi olduğunu eskiye göre söylediler. Hmm. Ama şu anda çok güzel şeylerimiz var, imkanlarımız var. Doğru. Onlardan hiç kimse bahsetmedi.
2: Doğru.
3: Şu an yaşayan insanlar ya da gençler düşünür ki, ya keşke biz de önceden doğulsaydık. Yanlış zamanda dünyaya gelmiş diye düşünülmesin.
2: Tabii. Mesela bak şimdi bu dönem şu sıralarda 70-80 yaşında olan büyüklerimiz de hep şey diye bakıyor ya, mesela bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu diyor ya, evet. Aslında onun da nedeni, evet. Yani işte şey olsaydı daha mutlu olurdu geliyor tabii onun sonu. Evet. Ama pozitif bir yandan da bugünkü bu imkanların çeşitliliğin de hani çok böyle suistimali açık ve insanların da bunu ne yazık ki kötü yerlerde kullanıyor olması işte daha asimile olmaya, daha dejenere olmaya neden olan şeyler de oluyor ya, birbirimizden uzaklaşmamıza neden olan imkanlar bir yandan, evet, da bunlar.
3: Aynen ama sadece işte iki tarafı da var. Hem iyisi hem kötüsü maalesef. Doğru. Her zaman böyle. Evet. Ama biz biraz da Türkiye'de hep olumsuz tarafına bakıyoruz.
2: Doğru.
3: Olumlu tarafına bakalım ki kendi hayatımız da pozitif olsun. Şimdi her şeyi olumsuz dersek o zaman insanın içi de kararır.
2: Doğru, otur ağla akşama kadar. Doğru söylüyorsun.
3: Aynen öyle. Bir de işte insanlar birbirini daha iyi dinlesin istiyorum. Bir şeyler anlatıyoruz, dinlenilmiyor. Ya da bir restorana gidiyorsun, bir şeyler ısmarlıyorsun. Dikkatli dinlenilmiyor. Senin belki eti tam pişmiş istediğini dinlemiyor. Sadece et istediğini dinliyor. Ondan sonra işte can sıkıcı olaylar oluyor.
2: Evet, İnsan... ama bu dönemle alakalı bir şey değil yani sadece.
3: Yok, bu genel olarak. Bu biraz daha Türkiye'mizde bir hasta. Ben yurt dışında yaşıyorum. İnsanlar birbirini çok az dinliyor.
2: Nerede yaşıyorsun?
3: Dinlemiyor. İsviçre'de. Önceden de konuşmuştuk hatırlarsan. Ben her Beşiktaş maçına giden arkadaşım.
2: Ne yapan?
3: Her Beşiktaş maçına gidiyorum ya. Konuşmuştuk. Bayağı önceden hatırlarsan.
2: Nereden hatırlayayım Hasan? Ben her gün tele kız gibi 20 kişiyle konuşuyorum.
3: Haklısınız ama gençsiniz ya Doğan Can Bey.
2: Yok, benim içim geçti.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
4: Tuğba, ben Gaziantep'ten arıyorum.
2: Hoş geldin Tuğba. Ne haber? Yoldasın, işe gidiyorsun.
4: İşte değil, anneme kahvaltıya gidiyorum.
2: Ne güzel, hayalimdeki hayat. Evet. Çalışmıyor musun yani?
4: Ya çalışıyordum normalde, muhasebeciydim ama doğumdan sonra, yani bebek olduktan sonra ara vermek zorunda kaldım.
2: Ne kadar, kaç aylık oldu?
4: 1,5 yaşında.
2: Artık yani. Gerçi hala sana ihtiyacı olan bir dönemde yani şu anda.
4: Yani evet, bir de e-ticaretle uğraşıyorum. İki iş aynı anda, böyle bir işte.
2: Hadi bakalım. Günlerim geçiyor. Kolay gelsin Tuğba. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
4: Ben inşallah beni işimin ailesinden kimse dinlemiyordur ama
2: aha dedikodu.
4: Yani ben 5 kızın tek erkeğiyle evliyim. O yüzden tek, yani herkes...
2: 5 kızın tek erkeği deyince 6 kardeşler yani.
4: 6 kardeşler, 5 tamam. Tane görümcem var.
2: Ama öyle bir dedin ki hani 5 tane kızdan bir tanesi erkek olmuş da onunla evlenmiş gibi söylüyorum. 5 kızın tek erkeği. Tamam, evet, 5 tane görümcem var.
4: Evet, yani benim tavsiyem böyle tek erkekle kimse evlenmesin. Yani bunu göze alabiliyorsanız, bu mesela işte beni şuraya götür, beni şuradan al, beni işte bizim şunumuz eksik, bunumuz hani biraz da...
2: Eşinin bacıları sürekli eşine ihale oluyor yani.
4: Aile komple diyebilirim.
2: Ama bir dakika bir şey diyeceğim. Anladım, sen kendi açından bakıyorsun meseleye de şöyle değerlendirsen. Mesela eşin kız kardeşleri ya da ablalarıyla alakalı umarsız biri olsa, onların hiçbir şekilde işine yarayacak şeylerle, hani çok belki kolay bir şeydir halletmesi gereken, ama yine de bazı insan vardır ya, yaralı parmağı asla asla. Hani öyle olsa daha mı iyi olur? Ne güzel, ailesine düşkün.
4: Hayır, ben öyle olması tabii ki hani şey olmayabilir, ama ben şunu demeye çalışıyorum. Hani önceliğinin her zaman hani biz olması gerektiği kanaatindeyim. Yani sonuçta bizim bir çocuğumuz var, bizim bir yuvamız var. Yani bir ortak alanımız var. Hmm. Hani bunun müdahale edilip buna işte ne diyeyim, daha doğru anlatabilirim. Sokulması, bir çomak sokulması şey olabiliyor.
2: Aran nasıl görümcelerinle, sever misin hepsini?
4: Çok mesela.
2: De biz aldık cevabı.
4: Yani öyle hani yakın arkadaşım ya da bir şey değil. Hani merhaba merhaba, hoş geldin, hoş bulduk. Bundan öteye çok fazla gitmiyoruz.
2: Ama yani bir şey olmuş. Sadece bu ihale olmaları değil mesele. Bence senle de aralarında bir, anladığım kadarıyla şey var, soğuk savaş var.
4: Olabilir. Yaklaşık 6 yıldır evliyim. Yani ister istemez huzursuzluklar oldu ama hani ben her zaman bu çokluğun ve hani tek erkekliğin şeyini...
2: Eşinle bu durumu paylaştın mı aynen şu anda, bütün el aleme anlattığın gibi eşine de anlattın mı?
4: Yani biz en başından beri bunu hani şey yapıyoruz. Ben artık bir boş vermiş seviyesindeyim onun gözünde. Hani boş vermiş gibi davranıyorum. Hani hiç umurumda değil falan gibisinden, ama... Hani şey yapıyorum yani, kafaya da takıyorum ister istemez.
2: Yani iki ucu bir değnek var malum, öyle bir mesele evet. Bu. Ben hani az önce söylediğim bakış açısı da geçerli. Hani ailesine değer veren bir erkek iyi bir adamdır. Ama bir yandan da senin dediğin de haksız olduğunu düşünmüyorum tabii. Bak hemen bir dinleyicim diyor ki, Doğancan bir de görümceleri dinlemek lazım diyorlar. Onlar da haklı. Yani... Sen mesela bu durumdan işte bir serzenişte bulunuyorsun da, belki eve düşen yıldırım sensin aslında. Belki de sen geldikten sonra onların bütün düzeni. Şey, kayınpeder hayatta mı?
4: Evet, hepsi hayatta. Herkes hayatta. Aynen, herkes hayatta.
2: Öyle bir dedin ki, hepsi hayatta Doğanca.
4: Hayır, o anlamda söylemedim. Yanlış anladım. Büyükler de ilgiler hakkı bir problem.
2: Ay Tuğba, düşünsene o taraftan birisi dinliyor. Mesela görümcelerden biri dinliyormuş mesela şu anda. Bende ne oldu biliyor musun, bir kere Konya'ya söyleşiye gittim. Birisi mikrofonu aldı, kalabalıktı baya. Ondan sonra işte benim sol tarafımda kalabalığın içinden biri aldı. Dahancan işte kaynanama yalan söyleyip geldim buraya. Biz işte bütün aile aynı apartmandayız. Markete gidiyorum diye seni görmeye geldim dedi. Öbür taraftan bir çığlık kıyamet koptu. Baktık o da eltisiymiş. O da beni dinliyormuş gizli gizli. O da kaynanasına yalan söyleyip evden çıkmış. Aile apartmanı. Orada denk geldiler de, ay sakın söyleme işte bilmem kim falan filan diye. Şimdi mesela senin görümcen dinliyor olsa bu konuşma çok daha hayırlı yerlere gitmeyecek muhtemelen.
4: Bence hepsi iş saatinde şu anda. Hani
2: hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz.
4: Allah korusun diyerek.
2: Hayırlısı. Eğer bir şey olursa haber ver ha.
4: Tamam, yazarım.
2: Sakın mahrum bırakma esas o civcivli yer orası.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Saat'te.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Mutfaba Doğan Can'daydı.
1: Abi merhaba, buradasın.
2: Evet, Doğan Can Bey merhaba.
1: Günaydın, isim nedir?
2: İsim Erkan.
1: Erkan, hoş geldin. Anekdarlar hoş koltuğun oldum. Altında kalık. Erkan.
2: Klasik espri.
1: Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
2: Kayseri'den arıyorum.
1: Ne güzel.
2: Kayseri'den arıyorum, evet. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak farklı bir birimde eğitim tanımlama hizmetleri bölümünde özel gereksinimli olup olmadığına karar verdiğimiz bir bölüm olarak çalışıyorum. Psikolojik danışman ve test uzmanı olarak biraz farklı bir giriş yapalım dedik.
1: İyi, peki bununla alakalı bu kararı verdiğine göre o zaman senin de bu anlamda bir eğitimin var, doğru mu?
2: Tabii aynen öyle. İyi. Aynen 4 yıllık lisans eğitimimizi bunun üzerine tamamladık.
1: İyi abi.
2: Şimdi biraz farklı bir alan olduğu için insanların bu alanda biraz psikolojik sağlamlığının yüksek olması gerekir ki bu alanda gerçekten insanlara verimli olabilir.
1: Doğru, evet. Yani hem şey külfetli bir süreç hem de gerçekten dediğin gibi aslında sadece aileler değil o bu süreci doğru yönetebilmek de en sağlıklısı.
2: Yani yani.
1: Peki Kayseri'deki özel gereksinimli çocukların en doğru nerede eğitim alıp alamayacağını ya da buna özel açılmış olan bazı kurslarınız var, oraya yönlendirmeleri yapıyorsunuz.
2: Kurslar değil de Doğancan şöyle diyeyim nasıl eğitim alacaklarına karar veriyoruz. Yani şöyle örnek vereyim ben. Bir çocuk eğer mesela ben test uzmanı olarak çalışıyorum burada. Burada mesela yaptığımız testten sonra bu çocukta hafif düzeyde bir zihinsel gerilik varsa bunun normal akranlarıyla beraber aynı eğitim aldığında o açığı kapatabilip kapatamayacağına karar vermeye çalışıyoruz. Eğer anlamlı bir farklılık varsa, olumsuz olarak söylüyorum, biz diyoruz ki bu çocuğu biz normal okullarda eğitim almasına karar vermeyelim. Daha farklı.
1: Özel bir eğitim kendi alması lazım.
2: Kapasitesi, evet aynı kendi kapasitesine uygun şekilde. Tam tersi işte üstün zekalı çocukların zeka testini de yapıyorum, tespitini yapıyorum. Biraz yani şöyle söyleyeyim kısacası, normal olan çocuklarla bizim pek işimiz yok.
1: İşte bu işin içinde olan biri olarak normal olan çocuklar dedin ve kaybettin Erkan abi.
2: Yani nasıl bir kaybetmeden bahsediyoruz acaba Doğan?
1: Hani bu konuda anne babalar işte bizim çocuklarımız anormal değil diye altını çizer ya genelde, o yüzden diyorum. Yani normal, evet. Ve anormal değil de hani özel bir durumu işte ne bileyim yani bu konuda daha işte spesifik yaklaşılması gereken durumlar diye bakıyorlar meseleye, o yüzden diyorum.
2: Ya onların bakış açısı literatürde çok kabul görmüyor ve şöyle söyleyeyim yani yanlış bakış açılarının olduğunu bizim yanımıza gelir.
1: Ben bildiğimi söyleyeyim de sonra. Doğrudur, sensin, tamam. Peki bugünün konu başlığı öneri. Nedir önerin, tavsiyen?
2: Şimdi yaptığım işle ilgili olarak söyleyeyim Doğancan. Çocuklarına imkanlar dahilinde, en başta onun altını çizerek söylüyorum. Asla ve asla genetiği değiştirilmiş GDO'lu veya işte ambalajlı yiyecekleri tükettirmemek konusunda çarpı 2, çarpı 3 dirayet göstersinler. Daha çok ürünlerin içeriklerine bakarak çocuklarına vermeye çalışıyor.
1: Yani paketli gıdalarda çocukların gelişimine negatif etki sağlayacak şeyler olduğu için dikkat etsinler diyorsun.
2: Yani şöyle örnek vereyim. İstatistik olarak konuşursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben 12 yıldır bu işi yapıyorum. 12 yılda bizim mesela İlk gelen çocuğa bir dosya açıyoruz. Dosya numarası veriyoruz. Yani 12 yılda Kayseri gibi bir şehirde bizim inceleme sayımız 8,5 kat arttı. Yani bu istatistik az da olsa ailelerin belki birazcık daha farkındalık düzeyini arttırma
1: anlamında. Evet, artık biraz daha bilinçli bir dönemdeyiz zaten. Bu konuda daha hassas olmak lazım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Zehra, uzun zamandır aramıyordum.
1: O zaman yeniden hoş geldin Zehra.
3: Teşekkür ederim.
1: Nereden arıyordun, ne iş yapardın?
3: Şu an aslında Zeytinburnu'nda oturuyorum. Ama şu an kararsızdayım. Halamın kızının yazlığında oturuyorum.
1: Halamın kızının yazlığında oturuyorum dedin. Halanın kızı orada mı peki?
3: Tam karşımda.
1: Bera, çöktünüz ha yazlığa.
3: Beraber, aynen öyle.
1: Ne zamandır oradasın?
3: Yani dün akşam geldik.
1: Daha yeni. Kız dün akşam yoldan geldin, sabah açtınız radyoda benim bir de bana çöktünüz.
3: Oturduk kahve içtiğinde seni dinliyoruz.
1: Ay ne mutlu. Peki Zehra, nedir önerin, tavsiyen?
3: Ben 20 yıldır evliyim. Kaynanamla oturuyorum. Önerim kaynanayla oturmasınlar.
1: Ama bir dakika, 20 yıldır aynı evde misiniz?
3: Aynı evdeyiz.
1: Kayınpeder hayatta değil muhtemelen.
3: Yok, kayınpederim hayatta. Kayınpederle otursunlar, kaynanayla oturmasınlar.
1: Bir daha, hayatta mı kayınpeder?
3: Hayatta.
1: Beraber yaşıyorsunuz.
3: Evet.
1: Neden?
3: Biz yani zamanında bir eve gitmişiz, bir zaman ayrılırız diye, ya da onlar işte memlekete gider diye.
1: He.
3: Ondan sonra ev yaptırdılar, yazdan yaza gidiyorlar, kışın gene bana çıkıyorlar ya da biz mi onlara çöktük artık bilemiyorum da.
1: Ha, bir onu soracaktım, evet, senin gelin gittiğin ev onların yaşadığı ev miydi?
3: Evet, biz çöktük aslında.
1: Daha ne yani?
3: Ama onlar bana dedi ki sen gel buraya dedi, biz dedim köye gideceğiz dedi.
1: He.
3: Ondan sonra ben gittim, herhalde ben güzel geldim onlara.
1: Dolandırıldın ha?
3: Evet.
1: İyi insanlar mı peki? Yani evet, hani bir çatı altında iki ev olmaz, doğru, bence de öyle, ama hani bazen bazı gereksinimler olabilir. Ben o kayınpeder hayatta mı diye sorma sebebim, anne yalnızsa, hani tek başına, eğer yaşı da ilerideyse nasıl olur, nasıl eder diye eşinin bu kaygıları çok da haksız değil tabii ki, ama hani beraber kendi işlerini halledemiyorlar mı?
3: Yok, kendileri hallediyorlar. Ben çalışıyorum, akşamları gelince yemeğim hazır oluyor, temizliğim var, ama kaynana. Yani konuşuyor, karışıyor. Ya ben artık güzel kaynan olacak yaşa gelmişim. Hala bana yani şunu yapma, bunu yapma. Kızım var 19 yaşında. Ben kaynana olacağım artık. Senin devrin bitti diyorum. Anlamıyor. Geçen gün doğum günümde aradım. Ben dedim 44 yaşına giriyorum. Senden ne zamana kadar duracağım dedim. Ben yaşlandım artık. Ölecek zamana geldim.
1: Artık o seviyeye geldi ha. Açık açık bunları söylüyorsunuz. Gitmiyorsunuz mu anne falan? O da gitmeyeceğim. Sana inat, gitmeyeceğim.
3: Yok ya, ben 44 yaşına geldim. Sen ne zamana kadar diyorum. Hani bak, ben ölecek yaşa geldim diyorum. Benim daha zamanım var. Evet, doğru söylüyorsun. Sen beni de gömersin dedim.
1: Yani sizinki ama böyle tatlı bir atışma. Ben bu arada evet, seni... Biraz... Haksız bulmuyorum. Bak, anne baba tabii ki başımızın tacı da eğer özel bir durum yoksa ev üstüne ev olmaz yani, gerçekten. O konuda eğer imkan varsa, ki evleri de var diyorsun ama.
3: Evleri var ama şöyle evleri var. Ev değil, o mini bir köşk, ben hep öyle diyorum. Isı yalıtımı yok, sadece yazın kalabilirler.
1: Ne
3: o yapsın? Yüzden kışın geliyorlar. Ne yapsın?
1: Sıcak oturuyoruz evde. Boşver, bak yemeğimi yapıyor, temizliğimi yapıyor diyorsun. Daha ne yapsın? Hani hiçbir şey, bütün işi de sana yüklese.
3: Ama ütüyü yapmıyor. Ütüyü de ben yapıyorum.
1: Aman
3: ben
1: tanrım. Zehra, olmaz. Hemen bak, benim tanıdığım avukatlar var. Olmaz böyle. Neyse okay. Canım, aile için mesele, bizi karıştırma.
3: Bir önerim daha var. Yazlık olan akrabalarınızla iyi geçinin.
1: Evet, hala kızı gibi.
3: Evet, halamın kızı gibi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Havan değsin. Kompen.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Süper FM.
1: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
2: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.